Maximum Hit Music.

Sofyan Zau, Vasukayla 7.06 oldu saatler. Herkese merhaba, günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar. Yine birlikteyiz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi saat 10'a dek yanımızda da müzik dünyasının feromenleri. Astronaut in the Ocean, Mask Group'u devam.

0: zaten biliyordur bu şarkıyı. Bir de sadece Tame Impala'nın seslendirdiği bir yorumu var ki Jenny o kadar büyük bir renk atmış ki şarkıya. İnsanın o versiyonu çok da açıkçası dinleyesi gelmiyor. Jenny Tame Impala, Dracula buradaydı. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Lullaby ve Fade birazdan radyon olacak. Peki onun öncesine Olivia Dean'e ne dersin? So easy, kaçırma.
1: Reklam.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de Agesa'dan. 30 Haziran'a kadar Agesa Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. Agesa'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
3: Agesa. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam Net.
4: Ayrıca 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Evde huzurla, yolda güven.

Habibi ve Can't Let Go gibi şarkılarıyla ülkemize hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Feydi'ye bu defa sevilen bir başka şarkısı Lullaby'la kulak verdik. Günaydınlar. Radyo Fermi'de sabah modundasın. Paros Seller'la devam ediyor şimdi. Black

0: Müzik dünyasının sansasyonel isimlerinden bir tanesi. Bu aralar yine birçok tartışmanın odak noktası, özellikle Jay-Z ile epeyce atışmışlar. Hatta başarılı rapçi onun hakkında o kadın yine bir şeylerin etkisinde onlara aşıkmış gibi konuşuyor şeklinde sert bir açıklamada bulundu. Nicki Minaj bakalım buna yanıt verecek mi? Kim Petras'a Alone buradaydı. Keyifli sabahlar, Radyo Ferimendesin, ben Serdar. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Safai ve Dark Life seni bekliyor. Daha öncesinde Anima ve Liza, Bad Angel kaçırma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Seviyorsa sevimli çok.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EZCO demek.
4: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu Aksiyon'a Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Safai, Dark Life'da buradaydı. K-pop Demon Hunters'ın devam filmi 2029'da vizyonda olacak ama yapımcılar o tarihe kadar tabii hayranlar için farklı sürprizler hazırlıyor. Bunlardan bir tanesi de bir boyama kitabıymış. Detayları birazdan paylaşacağım. Sabah moduna bizi bel zamanı et

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray yönetimi iç transferde önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına %50 zam yapılacak. Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Radyo Feriment'te sabah modundasın. M4S ve Fallen Angel'la yeni saat başlıyor.

diyeceğiz. Give it to me'de buradaydı. Günaydınlar. Sabah modundasın. Sırada K-pop Demon Hunters var. Bu arada devam filmi için 2029 tarihi işaret edilmişti. Ama yapımcılar hayranları için bu dönemi çok da böyle boş geçmek istemiyorlar. Ve diziden, filmden sahneleri içeren 40 sayfalık bir resmi boyama kitabı tanıtılmış. Ve Temmuz ortasında hayranlarla buluşacak.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Radyo Feremen dinleyicileriyle buluşmuştu bu şarkı. Türkçe ve İngilizce sözler oldukça güzel, keyifli bir şekilde harmanlanmış. Helin yorumuyla Pressure buradaydı. Burası Radyo Feremen, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Birazdan Alex Warren ve Ordinary radyonda olacak. Daha öncesine Faithless ve Bebe Rexha. New Religion burada, kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 13 ve 14 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: da afiyet de ye.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj oto
3: ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de

Alex Moore'un Ordinary ile buradaydı. Radyo Ferman burası. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Yapay zekanın meslekleri tehdit ettiği gerçeği son yıllarda artık yadsınamaz durumda ve bu konuda özellikle yapay zekanın sahipleri, daha doğrusu bu teknolojinin arkasındaki isimleri yaptığı açıklamaları da daha dikkatle takip etmek gerekiyor. Mesela Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark da Oxford Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış ve yapay zekanın önümüzdeki 12 ay içerisinde bir insanla birlikte çalışarak Nobel ödülü düzeyinde bir bilimsel keşfe katkı sağlayacağını öne sürmüş. Duruma bakar mısınız? Yani yapay zeka filmler üretiyor, kitaplar yazıyor. Neden Nobel ödülü almasın değil mi? Sabah moduna Time Tempo ve Electronic'la devam. Written in the Stars.

0: Özellikle geçim sene gerçekleştirdiği Amerika turnesi sonrasında popülaritesini ikiye katlamış durumda. Dijitalde şarkıları çok daha fazla dinleniyor ve aynı şekilde video klipleri de YouTube'da toplamda birkaç milyar izlenmeye ulaşmış durumda bile. Minelli Sikoto'yla Yesterday buradaydı. Serdar ben sabah modundasın bu aralar. Gang Gang Gang'la dinliyoruz onu. Tones and I, Dance Monkey ile hatırlayacağız daha sonra. Maksimum Hit Müzik'te daha öncesine bekici Epa'yla seni bekliyor, unutma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek. Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy. Aksi yönde Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de Serdar

Fatih ile buradaydı. Dünya Kupası heyecanı Perşembe akşamı başlıyor. Peki acaba bu kupayı sizce kim kazanacak? Yapay zeka bir takımı öne çıkarıyor gibi. Detayları birazdan paylaşacağım sabah modunda. Şimdi Taylan.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç

0: 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray yönetimi iç transferde önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına %50 zam yapılacak. Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatimiz. Keyifli sabahlar. Radyo Feriment'in sabah modunda sırada The Second Voice var. Let Me Be.

Dünya Kupası heyecanı için geri sayımdayız. Artık sayılı gün kaldı. Peki sizin favoriniz kim? Yani turnuvayı, Dünya Kupası'nı daha doğrusu kim kazanacak? Tabii ki gönlümüz Türk milli takımından yana ama kupayı kazanmanın ne kadar zor olduğunda kabul edersiniz. Almanya'daysa bir üniversitede uzmanlar böyle çok matematiksel olarak farklı karmaşık formülleri hesaba katmışlar ve aynı zamanda yapay zekanın da desteğiyle turnuvanın favorisi olarak İspanya'yı seçmişler. Bakalım haklı çıkacaklar mı? Sabah moduna kilitlenir.

0: Evet, Ems Rain Dance buradaydı. Müzik dünyasına bir bakalım. Olivia Dean'in yükselişi gerçekten de göz kamaştırıyor. Yani bundan 2 yıl önce yaklaşık olarak Glasgow'da bir konser vermiş ve konserine yaklaşık 300 kişi katılmış ve geçenlerde işte aynı sahnede yine Glasgow'da verdiği konsere bu defa tam 14 bin kişi katılmış. Kendisi için gerçekten inanılmaz bir yükselişi ifade ediyordu. Serdar Ben sabah modundasın. Eminim ki çok sevdiğin, hatta özlediğin bir Alexandra Stan şarkısı Mrs. Saxo Beat. Birazdan burada, öncesinde az evvel bahsettiğim Olivia Dean, So Easy. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
5: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: Reklam.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
13: Ekspertizse Dynobil'e.
15: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
13: Ekspertizse Dynobil'e.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
13: Sabah Modu.

Hatta Mrs. Saxo Beat de buradaydı. İngiltere'de köpeğini çok seven bir kadının haberi bu. Claire Hobson hayatını kaybeden köpeği Patch'in küllerini kalıcı eyeliner yani göz çizgisi dövmesi mürekkebine karıştırarak sıra dışı bir anma yöntemi seçmiş yani. Kendisi aynı zamanda bir kalıcı makyaj uzmanıymış ve bir meslektaşından bunu yapmasını istemiş. Kadın köpeklerin koşulsuz sevgisinin çok özel olduğunu söyleyerek bu kararı duygusal bir bağın sonucu olarak açıklamış. Tabii çevresindeki birçok kişi bu fikri destekliyor ama aynı zamanda onun çılgın olduğunu da düşünüyorlar. Gerçekten de tabii ki köpek sevgisi eşsiz bir sevgi ama kadının yaptığı da çılgınca, bunu kabul etmek lazım. Sabah moduna Berbani ile devam.

0: Vazgeçmemek mi daha önemli, yoksa yeri geldiğinde vazgeçmeyi bilmek mi? Nicole Kidman'ın 2016 yılında başrolünde oynadığı Lion filminde soundtrack olarak dinlemiştik bu şarkıyı. Never Give Up, asla vazgeçme diyor Sia. Keyifli sabahlar. Radyo Fermen burası. Ben Serdar. Sabah modunda DJ Snake ve Bipolar Sunshine'ı Paradise'a birazdan dinleyeceğiz. Daha önce ise Shimza, Arco, Kasango, Fire Fire. Kaçırma. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Migros Garaj Shop'a
1: ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Migros Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Reklam.
13: Radyo Fenomen.
14: Maksimum hit müzik.
13: Radyo Fenomen'de sen...

Ezra müthiş bir remixli DJ Snake ve Bipolar Sunshine. Radyo Fermen'de sabah modunun bugünlükte yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Serdar. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni bir günü karşılarken sabah modunda yeniden mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Bu.
2: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Ayraz diyorum.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Ayraz diyorum.
3: Radyo fenomeni.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.

0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapın.

0: Access 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben.
9: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor.
1: Derken
0: Vodafone'lu Ayperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Vodafone.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray yönetimi iç transferde önemli adımlar atıyor. Sarı Kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına %50 zam yapılacak. Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acenteleri.

0: Yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu aksiyonda Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili seyrederken Ümraniye, Kavacık İstikameti de yine yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Maximum Hit Music.

0: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile geri sayımda. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, piyasaya bir mücadele yaşanıyor. İşte zirvenin en büyük takipçisi 2 haftadır 2 numaradaki yerini koruyor. Temin Palla ve Jenny ortaklığı Dracula sonrasında bakalım biraz hangileri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alok ve Alan Walker ikilisi, Olivia Dean, Disco Lions ve Tinashe ortaklığı birazdan dinleyeceğin single'lardan. Başlangıcı ise Hugel ve Solto ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: derdiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak. Ekspertize
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de geçmişe gittiğimiz dakikalar. Bu flashbackleri seviyorum. Tam 22 yıl öncesinde 2004 yılına dönmüştük. Beyoncé Destiny's Child sonrasında solo kariyerindeki ilk albümünü yayınladı. İnanılmaz bir albümde eminim hatırlayanlar vardır. Ve işte Dangerously In Love isimli albümünden Naughty Girl Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Noel Heller ve Pico ikilisi, DJ Goja, Ayana Kamura ve Malum ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Anima ve Liza ile yapacağız.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray yönetimi iç transferde önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına %50 zam yapılacak. Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ortaklığıyla devam edeceğiz. Mayıs ayının son 3 gününde üst üste Paris'te Stade de France'te konser verdi ve yaklaşık 220 bin seyirci geldi Aya Nakamura için. Doğru duydun. 220 bin. Fransa'da tarihi bir başarı olarak geçti bu arada. Ve işte şimdi Aya Nakamura Maluma ile birlikte Radyo Fenomen'de Caca.
1: Maluma baby. Aya Nakamura. Oh. Bebecita que paso. Que son tu

0: haberciyiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Radyo Fenomen.

geldi. Bu arada Şahat, gün içinde daha fazla K-pop dinlemek istersen web sitemizden, radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından, en yeni web radyolarımızdan Fenomen K-pop'a ulaşabilirsin. 7/24 K-pop'un o enerji dolu ritimleri için mutlaka göz at aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hit Müze, Sikotoy ve Minelli ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de yazın.

şarkılardan biri. Helin ve Pressure sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Hani yok yok diyebilirim. Juice, BB Rex'i ve Faithless ortaklığı. Fantomel ve Caitlyn ikilisi. Raven Lee'ni hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Tyla ve Chanel'le yapacağız.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar.

Kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Hayette'ye. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
2: Sigortam.net. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

dediğimizde aklımıza gelen ilk single'lardan biri olacak diyordum ve öyle de oldu. İşte Jazzy ve Seven Seconds Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte tempoyu düşünmüyoruz. Bu kez BB Rexy ve Faithless bir arada. Ve işte Radyo Fenomen'de New Religion. Deep.

0: dünyasından Enrique Iglesias ve hip-hop camiasından Ludacris'i bir yere getiren Tonight Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme kulağın radyonda olsun. Mo Black ve Salif Kate ortaklığı, The Kid Laroi, Somber, Ella Henderson ve Rudimental ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı ise Becky G ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
9: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
15: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pekala, salı gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği The Second Voice ve Let Me Be ile devam ediyoruz.

0: Dave hatırlarsan 2025'in son dönemlerinde kariyerinin 3. albümünü yayınlamıştı. Bu albümde yine birçok farklı isimle bir araya geldi. Ve işte o isimlerden biri. Thames'in vokal desteğiyle Dave and Thames ve Rain Dance Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. One Republic, Olivia Dean, Don Toliver ve Doja Cat ortaklığı birazdan dinleyeceğin single'lardan. Ama başlangıcı ise Alex Warren The Ordinary ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.

Maverick filmini izlediysen, Çağat izlemediysen mutlaka izle. Özellikle aksiyon filmlerini seviyorsan. O filmden hatırlayacaksın. One Republic, Fire and Worried Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği. Bu kez Olivia Dean'le devam ediyoruz. Salı gününde...

Beşiktaş Live Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında demedi demek. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Pekala, Kate Bush, The Chemical Brothers, Katy Perry, The Silent Partner, hepsi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı ise dans dünyasından, Afro House'dan Şimza ile yapacağız.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray yönetimi iç transferde önemli adımlar atıyor. Sarı Kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına %50 zam yapılacak. Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Ayran diyorum.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran diyorum.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Merkez Bank soruyor.
1: Ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Beylikdüzü hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli futbol takımımıza başarılar diler.
4: Reklam.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17. İlk sırada Let Me Be var. Radyo Fenomen'desin.

0: Sormadan kaçmak için ürettiğin bahaneleri bana yazacaksın. Instagram Radyo Fenomen'den ben en sevdiklerimi sana okuyacağım gelen cevaplardan. Hadi bekliyorum. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler yaklaşıyor. So Easy, Olivia Dean burada olacak. Arnasa, Papi Kulo, Lorna senle, Deniz Görkem'le Update devam ediyor.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
5: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla.
1: 30 oldu.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet, Türk

tatilde erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: uzman soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

çalışma bahanelerini sormuştum. Gelen cevaplardan okuyacağım birkaç tane. Bugün biraz kafamı dinlemem gerekiyor demiş. Hiç inanmam böyle bir bahaneye. Bir tane daha okuyayım. Çok yoğun bir gün oldu. Buna da inanmam. Ekildiğini hissedersin. Yarın erken kalkacağım. Bahaneni sunarsan inanırım. Net olun.

0: Scott John Summit'in setine zorla çıktı diye bir başlık var. Önce başlıktan anlamadım ne olduğunu. Sonrasında içine baktım. Bu adam her yere geç kalıyor biliyorsunuz. Türkiye'ye geldiğinde de 15 dakika falan çıktı böyle bir setin başına gitti. Şimdi bu John'un setine çökmüş. Niye böyle yapıyor? Niye bu huysuz bu çocuk ya? Müziğin fenomenleriyle birazdan EPA burada olacak. Ardından Havana, Camila Cabello, Yangzuk. Müziğin fenomenleriyle Deniz Görkem'le update'lesin. Radyo fenomende hadi hızlanalım.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Birleşik Devletleri rakibini 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
1: Yeni nesil ekspert RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Sizin ilişkiler sorusunda demiştim ki buluşmadan kaçma bahanelerin neler, gelenlerden okuyayım. Bu akşam sakin kalmak istiyorum. Bunlar bahane değil arkadaşlar, bunlar hiç kimse inanmaz ya. Yoğun tempodan çıkamadım, evde iş yapmam lazım. Bir tane daha okuyalım. Akşamı sakin geçirmek istiyorum. Aa, bunların hiçbiri inandırıcı değil. Daha yaratıcı şeyler bekliyorum senden dinleyici.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery.
8: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum Hit Müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

ardındansa Black Lines'la devam edeceğiz. Pharoah Steeler. Müziğin fenomenleriyle ikinci saatteyiz. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusunu bir kez daha soracağım. Cevaplandırmaya devam edeceğiz. Instagram'dan güzel cevapları okumaya çalışıyorum.

gününden, bir yemekten kaçmak için ne bahane üretiyorsun? En iyi cevabını yaz bakalım. Umarım günün güzel geçiyordur. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Dave Thames, Rain Dance, ardındansa Ain't Nobody. Mr. Batman Zol burada olacak. Sakın kaçırma, geliyorlar.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
7: Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa, İstoç tek yönlü, Hastal, Seyrantepe çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe, Ataşehir, Kartal, Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık, Ataşehir ise oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

Çetin ilişkiler sorusu şuydu. Buluşmadan kaçacağın bahaneler üret demiştim. Vapura binecektim, kaptan beni mürettebe sardı. Bugün bayağı dalga geçici bir şey olmuş. Ben adada yaşadığım için tam benim söyleyeceğim bahane olmuş. Mesela biz adalılar olarak şöyle bahane üretiriz.

0: hangi haberleri yazmış bize? Çok uzun yazıyor Bilge Hanım. Oku oku bitmiyor yani. O yüzden ben böyle özet yazmaya başlıyorum. Madonna, lanet olsun telefonlarınızı bırakın ve bağlanın başlıklı bir haber yazmış Bilge Hanım. Büyük ihtimalle diyor ki telefonlara odaklanmayın, konserlerde beni izleyin diyor. Ben buna o kadar üzülüyorum ki gerçekten konsere bilet alıp gidip sanatçı karşındayken yine ekrandan izliyorsun. Çok komiksiniz ya. Maximum Hit Müzik. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Jan Anto, Zeyna ilk sırada, ardından Deniz Görkem'le Update'te. Tired of Being Story. Enrico Iglesias.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maximum İş Yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

ülkemle hafta etme ilişkiler sorusu neydi hatırlatayım bir kez daha. Demiştim ki buluşmadan kaçma bahaneleri. Bugün sadece yavaşlamayı planlıyorum demiş en son buluşacağı çocuğa. Bir anda çocukluk fotoğraflarına daldım akşam oldu demiş. Anılara dalan birisi ürkütür. Vapur iskelesine kadar gittim geri döndüm. Beni biliyorsunuz değil mi Adalı olduğumu, o yüzden o vapurlu mesajlar yazıyorsunuz bana.

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma bes planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuz

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Diyes Damat.
5: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 19 oldu saatler. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Sırada Let Me Be, The Second Voice.

0: Bugün ilişkiler sorusunu son kez tekrarlıyorum. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Şimdi bir buluşmadan kaçarken kullandığın bahaneler neler? Hadi yaz bakalım. Umarım günün güzel geçiyordur. The Fate of Ophelia ilk sırada. Taylor Swift ardından Heartbreaker. Sonrasına bakıyorum. So Easy, Olivia Dean Radyo Fenomen'de olacak. Hadi devam edelim.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Yerin hazır, kaçmasın yaz tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek

rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimiz.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
1: Damat. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
0: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

aktörümüz Bilgehan da takmış kafayı. Bu konserlere 15 dakika çıkıp gitmesinden. Herhalde en son konsere bilet aldı. Dinleyemedi. O yüzden ona tutulmuş. Hey Travis Scott, eğer beni duyuyorsan ki artık Instagram sosyal medya dünyası, kimin mesajının kimin önüne çıkacağı belli değil. Bak ablalar Tarkan'a mesaj atıyorlar. Üçüncü mesajdan sonra Tarkan videonun altına yorum atıyor. Niye Travis atmasın? Bekliyorum Travis. Instagram hesabım Deniz Görkem Kaya.

0: Update'e devam ediyoruz. Bir bilgilendirme var. Müzik haberleri için radyoefenomen.com'u ziyaret edebilirsin. Bir de yaz gelmişken konserler var, tatiller var. Radyo Fenomen hediye vermeyi de çok seviyor. Instagram bildirimlerimizi aç, aç, aç. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Bossa, ardından Blinding Lights. Yakın zamanda Türkiye'de de konser veren bir isim burada olacak. The Weeknd yaklaşıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Emparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Birleşik Devletleri rakibini 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
9: Yeni nesil ekspert RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

birlikte Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Seni seviyorum dinleyici, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yayını bitiriyoruz. Neredeyse 10 yıl oldu, 10 yıldır sana konuşuyorum. Aklına nasıl bir şey geliyor diyorsunuz. Gerçekten zorlanıyorum ama beyin bu üretiyor. Bu da bizim yeteneğimiz artık. İyi ki varsın. Ben Angel'la devam ediyoruz. Yarın görüşürüz.

0: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Radyo fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Reklam. Radyo Fenomen.